Ebu Said el-Makburi'nin Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayetine göre Ebu Hureyre bir gün önlerinde kızartılmış bir koyun bulunan bir toplumun yanına uğradı. Onlar sofraya davet ettilerse de o yemekten çekindi. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeğine bile doymadan dünyadan göçüp gitti dedi. Thank you.

Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eşini benzerini o güne kadar hiç duymadığım bir konuşma yaptı. Ve şöyle buyurdu. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Bunun üzerine sahabe, yüzlerini kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ashabından bir haber ulaşmıştı da, bunun üzerine şöyle bir konuşma yapmıştı. Cennet ve cehennem, gözlerimin önüne serilip bana gösterildi. Hayır ve şer hakkında bugün gördüğümü hiç görmedim. Eğer ahiret ve azap hakkında benim bildiğimi bilseydiniz, elbette az gülüp çok ağlardınız, buyurdu. Enes der ki, Resulullah'ın ashabı bundan daha kederli bir gün geçirmediler ve başlarını öne eğerek hıçkıra hıçkıra ağladılar.
2: Özleyeceksin Allah için iş yapmayı. Ramazan'ı özle. Sahurundan başla özlemeyi. İftarını özle, yemek olarak değil. Heyecanında yaşa. Ramazan'daki o teravihi özle, salavatları özle. İftarları, kumanyaları, şöyle bir insanı bedbeni sararmış, oruçlu yüzleri özle. Nefesine Allah'ın para ödediği, ağız kokusuna miskember dediği, uykusuna namaz gibi ibadet dediği, oruçluken birini bin saydığı o mevsimi özleyin arkadaşlar. Bir proje sunun Allah'a, ölebilirsiniz, hasta olabilirsiniz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin sonuna hayretsin. Hayırlara kullansın. Rabbim kendisini, Habibini, Ehl-i Beytini, Allah Teala kendi dostlarını canımızdan çok sevmeyi nasip eylesin. Allah eşkıya sürüleriyle olmaktan bizi korusun.

dedin yüce dağlar aşan, aşıp da sana ulaşan. Halim Yaman, bak perişan, sana geldim, sana geldim ya Muhammed, sana geldim ya Muhammed.

Ebu Kepşe, Amr İbni Sa'd el-Enmari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Üç haslet vardır ki, şimdi onlar hakkında yemin ederek şunları söyleyeceğim. Bu sözlerimi iyi belleyiniz. 1. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. 2. Uğradığı haksızlığa sabreden kimsenin Allah şerefini arttırır. 3. Dilenme kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ya da buna benzer bir şey dedi. Şu söyleyeceklerimi de iyi belleyin. Dünyada 4 çeşit insan vardır. 1. Bir kul ki Allah kendisine hem mal hem de ilim vermiştir. O da Allah korkusuyla hareket ederek hısım akrabasını görüp gözetmiş, malında Allah'ın hakkı olduğunu bilmiş ve yerine getirmiştir. Bu kimse en üst derecededir. 2. Bir kul da vardır ki Allah kendisine ilim verip mal vermemiştir. İyi ve doğru niyetli kimsedir. O iyi niyetle, eğer malım olsaydı, ben de falan adam gibi davranırdım, diyor. Bu iyi niyetinin karşılığını görür. Böylece ikisinin sevabı da birbirine denk olur. 3. Bir kul daha vardır ki, Allah kendisine mal vermiş, ilim vermemiştir. Bilgisizliği yüzünden malını gelişi güzel yanlış yerlerde harcar. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmaz. Hısım akrabasını görüp gözetmez. O malda Allah'ın hakkı olduğunu idrak etmez. Böylesi kişi en kötü durumdadır. 4. Allah'ın ne mal ne de ilim vermediği bir kuldur. Bu kişi der ki, eğer malım olsaydı, ben de falan gibi yaşar, malımı öylece harcardım. Ona da niyetinin karşılığı yazılır. Böylece ikisi de günah yönünden birbirine denk olurlar.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Eslem kabilesinden bir delikanlı şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, ben savaşa katılmak istiyorum. Fakat harp için gereken teçhizatım yok." Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Falan kişiye git. O harbe gitmek üzere hazırlanmıştı. Fakat hastalandı." buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana selam ediyor. Harp için hazırladıklarınızı bana vermenizi emretti." dedi. Bunun üzerine adam hanımına, "Hanım, hazırladığım harp malzemelerinin hepsini bu gence ver ve onlardan hiçbir şey bırakma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şey bırakma ki hakkımızda hayır ve bereketlere nail olabilelim."

Bir daha söylüyorum. Ne dostunun ne düşmanının, ne güçlünün ne gözyaşını zayıfların, sadece Allah'ın dediği olur. Sakın ha moralinizi bozmayın. Her gün güneş gibi yeniden doğun. Bahar tazeliğinde olun. Hiç etkilenmeyin. Firavun hesaba katsaydı Musa ağzını açamazdı. Ateş hesaba katsaydı İbrahim Peygamber gıkı çıkmazdı. Ertuğrul Gazi'yi az mı görürsünüz siz? Bir avuç kayı boyunun nice ayı boylarının tarihe gömdüğünü. 3-5 tane silahşörüyle gözü pek ölüm öldürmüş yiğitlerle destan yazdığını, Osmanlı'ya dönüştüğünü, Akdeniz'in İslam Gölü yaptığını, Hazar'a dayandığını, Viyana'ya bayrak diktiğini. Bizim gücümüz ve hüvalâ külli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten. Kün feyekün. Ol deyince olduran.

0: Ya Hafi, öyle hafitsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafitsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık ve Müslümanlık bağı, arşa tutunarak şöyle demiştir. Beni koruyup gözeteni, Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de, Allah rahmet ve ikramını kessin.''

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam, Allah'ın rızasını umarak, ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadakadır.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Şerif okudum. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her gün bir insan eklemleri adedince tasaddukta bulunması lazım. Sadaka vermesi lazım. Ben hemen araştırdım yani bir insanın kaç tane eklemi vardır diye. 360 eklemimiz varmış. Yani günde 360 sadaka vermemiz lazım. 1 liradan düşünsen 360 lira. Bu yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Ne yapmamız lazım? Çünkü bir bedel ödeyerek dünyaya gelmediğimiz için Allah Teala'nın hepsi ihsanı ve bu ihsana karşı da bir ücret verilmesi gerekti. 4-5 gün böyle düşündüm ne yapılabilir diye. 4-5 gün sonra bir başka hadis-i şerifle karşılaştım. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan mescide giderken atmış olduğu her adım bir sadaka hükmündedir. Bizim mahallenin küçük camii, evden çıkıp adımlarımı saydım. Baktım 480 adım ediyor. Gidiş dönüş. İyi dedim. En azından bir vakti ben camide kılsam eklemlerim adedince vermem gereken tasadduku Allah Teala böylelikle ihsan etmiş olacak.
2: Ya kabıd ya basit. Ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafitsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azat eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Tarif Adi İbni Hatim Et-Tâi, Allah ondan razı olsun, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle işittim. Bir kimse bir şeyi yapmak veya bırakmak üzere yemin eder. Sonra da onun zıddını Allah'ın rızasına daha uygun görürse, o kimse yeminini bozarak takvaya uygun olanı yapsın.

aşıklara rahmet yüzün, diriltir canları sözün, likaullah'a götürür, izleyen herkesi izler.

taptaze altın tendere benzer bu yiğitler, inmekte çevrelerine ışıktan demetler. Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuşlar, Hızır'la arkadaş olup sırlara dalmışlar. Bir büyülü Kevser'le meğer hepsi de mest imiş, belli gözlerinden her biri bir sırra ermiş. Tufanlar gibi heyecanları var, hiç dinmez. Polat gibi yürek taşırlar, korkmaz ve sinmez. Bilir cihan bunları, belli beldesi köyü, çehrelerinde fethedici gizli bir büyü. İşte dehalara denk bu parlak ferasetler, horozu çoktan ütmüş bir kutlu şafak bekler.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip onlarla ilgilenmemek kişiye günah olarak yeter. Müslim'in diğer bir rivayetinde ise şöyledir: bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını kısıp vermemek günah olarak bu kişiye yeter.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Aşk bir güneşe benzer Yunus'um. Aşkı olmayanın gönlü taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Nasıl ki güneş yansıdığı toprağı ısıtır, karanlığı ışıtır, meyveleri olgunlaştırır. Tıpkı bunun gibi işte. Aşk da insanın hamlığını giderir, ciğerlerini pişirir, erdirir, olgunlaştırır. Güneşten nasiplenmeyen meyve olur mu Yunus'um? Olmaz, ölür. Aşktan nasiplenmeyen varlık da olmaz, ölür.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kâfir, bu dünyada bir iyilik yaptığı zaman, onun karşılığında bu dünyada nimetlerden yedirilir. Mü'mine gelince, Allah onun iyiliklerinin sevabını ahiret için biriktirir. Yaptığı kulluğa göre de bu dünyada ona rızık verir. Diğer bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Şüphesiz ki Allah, hiçbir mü'minin işlediği iyiliği karşılıksız bırakmaz. Mü'min, yaptığı iyilik sebebiyle hem bu dünyada hem de ahirette mükafatlandırılır. Kâfire gelince, dünyada yaptığı iyilikler karşılığında kendisine rızık verilir. Ahirete vardığında kendisine verilecek bir mükafat olmaz.

Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni, kulluğunla şereflendir beni, katında rütbelendir beni, iyiler arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü asabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe, senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat. Gökler Allah sesiyle iniyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kilisu Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle, bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe, senin tek sevdalın geliyor, Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine, gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi, Allah dedi, tek bir Allah, Muhammed'i yaratan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik Kabe'nin kapısında el pençe sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti. Seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla İnsanlığın önderi geliyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır içinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kabe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke. Aç kapılarını Kâbe. Çünkü Resulullah geliyor. Muhammed geliyor.

Ebu Rifa Temim İbni Üseyd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hutbedeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Ve kendimi kastederek, ya Resulallah, dinini bilmeyen bir garip geldi. Dini sorup öğrenmek istiyor, dedim. Resulullah bana döndü, baktı, hutbeyi bırakıp yanıma geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu ve Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra da hutbesine dönerek konuşmasını tamamladı.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Sayıları bizden fazla ama yine de adil bir savaş olacak. Biz onları görüyoruz, onlar bizi. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.
3: Muaz, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah, benim rızam için birbirlerini sevenlere, peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır buyurmuştur.

0: Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Amr İbni Talib, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimet malları veya esirler getirildi. Bunları kimine verdi, kimine vermedi, dağıtıp bitirdi. Mal vermediği kimselerin ileri geri söylendikleri kendisine ulaşınca, Allah'a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki, ben kimilerine veriyor, kimilerine vermiyorum. Aslında mal vermediğim kimseler, verdiklerimden daha sevgilidir. Ben bazı kimselerin kalplerinde mala karşı sabırsızlık, aşırı tamah gördüğüm için veririm. Bazı kimseleri de Allah'ın kalplerinde bıraktığı kanaate ve hayra havale ediyorum. Amr İbni Talib de bunlardan biridir. Amr İbni Talib der ki, vallahi peygamberimin hakkımda söylediği bu söz, benim için bütün dünyaya bedeldir.

Sevmek, alnını secdeye koymak demektir. Sevmek, ellerini açıp dua etmek demektir. Sevmek, bir ömür boyu sevgilinin yanında olduğunu bilmektir. İşte bu yüzden seni çok seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum, rahmetli, merhametlisin. Seni seviyorum, kuluna değer verensin. Seni seviyorum, günahları affedensin. Seni seviyorum ya Rabbi. Seni seviyorum. Seni...

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine de kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her an işte seni, yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimi, kurtar beni bu kafesten. Ne olur gülüm, sen ki yar dediğim, sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık, İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, ey dertlerimizin dermanı, güzeller güzeli Nebi, canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.

0: Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi, yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi.
1: Ebu Amr veya Ebu Amre Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki ve bana İslam'ı öylesine tanıt ki onu bir daha senden başka kimseye sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a inandım de ve dosdoğru ol buyurdular.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke Efer.
1: Şiirinden dolayı İslam'la alay ettiği şeyiyle katli vacip diyor. Emri çıkıyor. O da diyor ki kardeşim bak gelip Peygamber Efendimiz'den özür dileyen, pişman olduğunu söyleyen herkesi Peygamber Efendimiz affediyor. Sen de gel. Kabil Zuhir Müslüman oluyor. Geliyor Efendimiz'in yanına tavır ve davranışlarıyla anladım peygamber olduğunu. Daha önce tanımıyordum. Ben dizinin dibine oturdum. Dedim ki çok pişmanım sizin için söylediklerimden dolayı. Beni bağışlamanızı istirham ediyorum. Sen kimsin diyor Efendimiz. Ben Kab bin Züheyr. Efendimiz şöyle buyuruyor. O şiiri sen mi yazdın? Sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e dönüyor. Nasıldı Ebu Bekir o şiir? Sonra Efendimiz tekrar ediyor. Kab bin Züheyr şiir bittiği zaman ya Resulallah ben orada kandırdı maksadı demedim. Kanmak anlamında ben onu söyledim diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evet Ebu Bekir emin.

0: Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer İbnül Hattab'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyururken işittim, demiştir. Sizden önceki yaşayanlardan, 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Geceyi geçirmek için, bir mağaraya sığındılar. Dağdan kopan bir kaya, mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine şöyle dediler: İyi amellerinizle dua etmekten başka, sizi bu kaya parçasından hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi, Allah'ım, benim çok yaşlı annem ve babam vardı. Onlardan önce ne çocuklarıma, ne de hizmetçilerime akşam sütünü içirmezdim. Bir gün uzak bir yere odun toplamaya gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam sütlerini sağıp yanlarına gelince, onları uyur halde buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan önce ev halkının bir şey yiyip içmesini uygun görmedim. Süt kabı elimde olduğu halde, onların uyanmalarını bekledim. Nihayet şafak söktü. Çocuklar açlıktan sızlanıyorlardı. Derken, annem babam da uyandılar ve akşam sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, bu kaya sıkıntısını bizden uzaklaştır, diye yalvardı. Kaya biraz aralandı, fakat çıkılacak gibi değildi. İkinci kimse şöyle dedi: Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Başka bir rivayete göre, bir erkek bir kadını ne kadar severse, ben de onu o kadar seviyordum. Ona sahip olmak istedim. O kabul etmedi. Bir kıtlık yılı, amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla, ona 120 altın verdi. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman, diğer bir rivayete göre, cinsi muameleye başlamak üzereyken, dedi ki, Allah'tan kork. Haksız olarak bekarlık mührümü bozma. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kadından uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, bu belayı üzerimizden gider, diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı. Fakat çıkılacak gibi değildi. Üçüncüleri de, Allah'ım, vaktiyle birçok işçi tuttum. Ücretini almadan giden biri dışında, hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden işçinin ücretini çalıştırdım. Bu ücretten pek çok mal çoğaldı. Bir gün bu adam çıka geldi ve bana, ey Allah'ın kulu, ücretimi ver, dedi. Ben de ona, şu gördüğün develer, koyunlar ve köleler, senin ücretinden meydana gelmiştir, dedim. Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme, deyince, seninle alay etmiyorum, diye cevap verdim. Bunun üzerine o, malların hepsini sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar, diye yalvardı. Mağaranın ağzını kapatan kaya iyice açıldı, onlar da çıkıp gittiler.
1: Mekke Efendi.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

0: Sizin yeriniz burası.
1: İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Son nefeste de diyor Allah senden adımı anman istiyor. Men kâle âhire kelâmihi la ilâhe illallah dehale cennet. Son nefesinde de Allah diyerek çenesi kapanan kişi adımını cennette bulur. Cennete girdi diyor Peygamberimiz. Girecek, girebilir, girmelidir gibi böyle bir yani isteğe bağlı sigorta türünden açıklama yapmıyor. Evelallah cennettedir. Allah-u Teala ömrümüzü Rabbimizin rızasına muvaffak geçirmek nasip etsin. Sonunda da son nefeste o mübarek ismini zikrederek hem de böyle arkadaşlar sıradan bir ölüm değil. Şehitlik mertebesinde Allah'ın şehitsin. Bu kişiye, bu hanıma, bu beyefendiye ölü demenizi yasaklıyorum. O benim şehidimdir. Diyeceği şekilde Allah'a kavuşmak nasip eylesin. Ondan sonraki aşamalar kabir, mahşer, sırat, cehennem ve cennet diye son durak. O süreçte de Allah-u Teala bize zor adresleri gösterir.

Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğu günden vefatına kadar elenmiş unla yapılmış beyaz ekmek görmedi. Sehle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında siz elek kullanır mıydınız diye soruldu. Sehl, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiği andan vefat ettiği ana kadar elek görmedi dedi. Elenmemiş arpa ununu nasıl yiyordunuz dediklerinde o, biz onu öğütüp savururuz. Uçanı uçar, kalanını da hamur yapardık dedi.

Ve işte artık o da gidiyordu. O ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından tek bir şey duyuldu. Ben bahara gidiyorum. Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum.

Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Süleyman İbni Surat, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Bunun üzerine ashab bu adama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu dediler.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Müslüman davanı, dinini yani öyle sağ, öyle sağlam, öyle diri yaşa ki seni öldürmeye gelenler atsın tüfeğini, tetiğini boşa düşürsün, sende dirilsin. Yanlış adrese gelmişim. Yıllarca gerici diye dolduruldum, yobaz diye dolduruldum, çağ dışı diye dolduruldum, örümcek kafalı diye dolduruldum. Fadime Şahin, Müslim veyahut da benim Ali Kalkancı diye dolduruldum. El-Kaide diye dolduruldum. Dişlerin arasından vampir gibi kan damlayan IŞİD diye dolduruldum. Çok özür dilerim. İslam'ın bu olduğunu, böyle olduğunu bilmiyorum.
2: Ya Hazip, ya Hazip. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir, memurlarının çobanıdır. Erkek, aile ve çocuklarının çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuklarının çobanıdır. O halde hepiniz birer çobansınız ve hepiniz idareniz altında bulunanlardan sorumlusunuz.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Seleme İbni Ekva, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, sol eliyle yemek yemişti de, Rasulullah ona, sağ elinle ye, buyurdu. Adam, kibirinden dolayı, yapamıyorum, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, yapamaz ol, buyurdu. Hadisi rivayet eden Seleme'nin dediğine göre, o adam, kibrinden dolayı yapamıyorum demişti. Ravi der ki, Rasulullah'ın bu bedduasını alınca, elini ağzına götüremez oldu.''

bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden güzel Allah'ım. Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, arş-ı âlâ eller hürmetine.

Evet, Zeynep GFM yoldaşları, saatlerimiz 14.15 gösterdiğinde panelimize düşen isteklerle inşallah sizlerle birlikte olacağız. mekifm.com, cansufm.com üzerinden bizlere ulaşan istekleri inşallah

0: Evet, Eylül Mekke FM Yıldızları uzunca bir, 2 haftalık bir aranın akabinde yeniden birlikteydi. Dilimiz döndüğünce, gönlümüz ettiğince Mekke FM'de bugünkü programımızda inşallah sizden gelen isteklere yer vermeye çalışacağız. Mekkefm.com ve cansufm.com üzerinde istek paneliyle bizlere ulaşan istekleriniz. Evet, Resul'e sevdalı bizlerden istemişler. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olamaz notuyla Resul'e sevdalı kardeşimizden Mekke FM'de bizleri dinleyen tüm gönül dostlarına gelsin efendim. Mehmet Gökçe bizlerle.
1: www.mekkefm.com Mekke

0: Evet, Deli Mekke FM Yolun Dostları programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İdris Bursa'dan göndermiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı ve bereketli yayınlar olsun inşallah abi demiş. Allah razı olsun kardeşim. Senden Kemal Kaya Hu Allah eserini ricamdır. Eseri size ve sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Bizler de Bursa'dan İdris kardeşimiz vasıtasıyla bu güzel eseri şu anda bizleri Mekke FM'de dinleyen tüm gönül dostlarına armağan etmiş olalım inşallah. Kemal Kaya ve Hu Allah bizlerle efendim.
1: www.mekkefm.com Mekke FM.com

Evet, Dynamic FM yolcuları serimizin akabinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ümmeti Muhammed'e gelsin demiş Yaşar Gündüz, size bırakıyorum demiş. Yeşil Ravza, radyonuz çok maşallah iyi yayınlar demiş, Allah razı olsun. O zaman hem Yeşil Ravza adına hem de Yaşar Gündüz adına değerli dostlar, Beytullah Türkoğlu Muhammed aşkına tüm ümmeti Muhammed'e gelsin inşallah efendim.

0: melikefm.com.
1: Saatlerimiz 14.30'u gösterirken Mekke FM'de sizden gelen isteklerle inşallah devam ediyoruz. Yaşar Gündüz kardeşimizin isteğinden sonra Rabia kardeşimiz Engin Titiz Lebbeyk Allahümme Lebbeyk isimli eseri bizlerden istemişler. Allah razı olsun demişler. İnşallah ecmain Allah cümlemizden razı olsun diyerek Engin Titiz ve Lebbeyk Allahümme Lebbeyk bizlerle efendim.
0: www.mekkefm.com
1: Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Sana geldim ya Rabbi. Kapına geldim, huzuruna geldim. Halimi arz ediyorum. Arzu halim

0: vakti seher misali. Her yer bahar, her yer gonca. Papatya misali bir koku sarmış Medine sokaklarını. Ravza'nın önünde hummalı, heyecanlı bir bekleyiş. Namazın edasını o yeşil kubbe altında yapmak. Resul-ü Kibriya'nın mihmangahında misafir olmak. O duygu ve heyecanın hazını ve lezzetini tatmak. Her kula nasip olur mu bilinmez, ancak isteyen herkese Allah Azze ve Celle nasip eylesin duasıyla diyelim. Evet Hüseyin kardeşimiz, iyi yayınlar. Allah razı olsun kardeşim. Dinleyen, dinleyemeyen her Müslümanın elhamdülillah diyen herkese gelsin, Allah razı olsun demiş. Evet Hüseyin kardeşim, bu güzel eseri inşallah senin vasıtanla bizi dinleyen, dinleyemeyen tüm gönül dostlarına armağan etmiş olalım. Cengiz Bardak ve La İlahe İllallah isimli eser bizlerle efendim.
1: www.mekkefm.com
2: Sizin yeriniz burası.

Evet değerli günün dostları, saatlerimiz 15.30'u gösterene dek mekkefm.com ve cansufm.com üzerinden istek paneli vasıtasıyla bizlere iletilen eserleri sizlerle paylaşıyoruz inşallah efendim.

Evet, Zeyli Mekke FM Yunus Dostları, saatlerimiz 14.42 gösterirken Mekke FM üzerinde istek panelimizden gelen eserlerle birlikteyiz. Erman Abatür kardeşim, bu ilahi canım annem, canım babam için istiyorum demiş. Grup Hacegan, Allah da kalbim. Erman Abatür kardeşimizden Hasan abimize ve Meryem ablamıza ve şu anda bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza gelsin efendim. Grup Hacegan ve Allah de kalbim bizlerle efendim.

mekyfm.com ve cansuyfm.com üzerinden saatlerimiz 15.30'u gösterene dek isteklerinizi paylaşmaya devam edeceğiz efendim.

Dervişin biri bir gün koşa koşa camiye gider. Derken camiden çıktıklarında yanındaki başka bir derviş sorar. Ne güzel de değil mi der. Ne diye sorar? Cami der. Hiç farkında değilim der. Nasıl olur? Beraber kıldık namazı. Benim niyetim camiyi görmek değildi. Benim niyetim Rahman'ı görmekti der. Öylesine bir sevgi, öylesine bir teslimiyet olmalı ki sevdiğinden gayrısına gönül yönelmemeli. Öyle bir hasret olmalı ki gözler ondan gayrısını görmemeli. Evet. Sıradaki eserimiz tüm annelere geliyor. Meryem ablamız vasıtasıyla Şahabettin Tokdemir ve Yavrucuğum isimli eser tüm annelere Meryem ablamız vasıtasıyla gelsin inşallah efendim.

Allah'ım, yavrularımı sana, senin eşsiz ve eksiksiz korumana ve himayene bırakıyorum. Yavrularımı her türlü kötülükten, kötülerden koru. Ümmeti Muhammed'in yavrularını dinine, vatanına sahip çıkan ve anne babasına iyilik yapanlardan eyle. Amin. Amin.

Bazı anlar, bazı zamanlar, bazı duygular, bazı hisler. Yıllar geçse de değişmez. Yüreğinin bir yerinde durur hadur. Bazen sana öyle zamanlarda öyle şeyleri anımsatır ki derin bir iç çekersin, dalarsın ta uzaklara ve dersin ki ne güzeldi o eski günler. İşte hasret ve özlemle yad edilen, öyle ki muhabbetinin deminde kendini bulduğun, ne olursa olsun benimle olsun dediğin dostlar, arkadaşlar, yarenler muhakkak unutulmaz. Evet, öyle bir zamanda, öyle bir anda dinleyip çok hoşuma giden ve gerçekten de duygulandığım bir eser. Hasan Dursun, Yara Benim isimli eser. İnşallah özel insanlara gelsin. Rab Teala Zülcelal ve İkram Hazretleri sağlık, sıhhat, afiyet, ömür nasip etsin. Duasıyla diyelim. Hasan Dursun bizler olacak. Yara Benim. İnşallah efendim.

Benim kulum Allah'a, rahmeti bol padişaha, yine büründüm siyaha, dokunmayın yara benim. Yine büründüm siyaha, dokunmayın yara benim.

Ağlar sızlarım kime ne? Şükrettim derdi verene. Yaram, yaram deşilir her sene. Dokunmayın yara benim. Yaram deşilir her sene.

Ne güzel sözler, ihtişam dolu bir his. Özellikle hepsi güzel de son nakarat kısmının öncesi. Allah sızlarım kime ne, şükrettim derdi verene. Yaram neşeli felsene, dokunmayın yara beni. Öyle hisler, öyle anlar vardır ki lisana gelmez, lügatlar yetmez. Taşarsın, dökülürsün. Damla damla hasret çekersin. Ama hiç kimse bilmez. Ağlarsın, sızlarsın, dünyayı umursamazsın. Beklersin hasretle, gözyaşlarıyla. İstersin, arzu edersin. Öylesine çok istersin ki gücün gözyaşlarından, gönlünün göğsüne vuran buğusunun damlalarından gayrısına yetmez. İşte öyle sevmek, işte öyle istemek ve öyle beklemek. Ve beklerken hiçbir beklentim olmadan beklemek. Aşk öyle bir şeydir, sevda öyle bir şey. Aradığını bulmak için yanman gerek. Yanman için kul olman gerek ki kül kalasın, kül olasın. Mevlana çok güzel anlatır bu demi. Muhabbeti, aşkı, bekleyişi, hasreti. Bazen öyle şeyler hissedersiniz ki anlatmaya gücünüz yetmez. Dediğimiz gibi yalnızca damla damla gönlünüzün taştığını hissedersiniz. Rabbi Rahim'e yönelir, ellerinizi açar ve sadece amin dersin. Gönlünüzdekini Rahman-ı Rahim'e açarsınız, o bilir. Ancak siz gene de arzu halinizi kısılmış ve titreyen sesinizle onun huzurunda ona anlatırsınız. Bazen imkansızlıklar, bazen çaresizlikler vardır ama gene de sabreder ve beklersiniz. Çünkü tahakkümün mutlak sahibi olanın sonsuz hazineleri. Hüküm senin, bekleyen benim. Boyun büktüm kapında, kulum, kulum, kulum değişim. Kulunum Rabbim, huzuruna geldim, ellerimi açtım ve yalnızca senden istiyorum. Yalnızca sana kulluk edip

Bazen versin beklemek ne zor şeymiş. Ne zor şeymiş hasret ve özlem. Ne zormuş. Ancak sevilen güzelse sabretmek de, beklemek de güzeldir. Lisan edemediğin hallerde damla damla istemek de güzeldir. Eğer yar güzelse her şey güzeldir, özeldir. Bazen korkuların demine biz girizgah-ı ilahi misali

0: Hasan abimizden gelsin inşallah efendim.
1: www.mekkefm.com

Evet, Deli Mekke FM yolcuları mekkefm.com ve cansivfm.com üzerinden istek paneliyle bizlere ulaşan eserleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim.

Evet, Mekke FM Nurluseri saatlerimiz 15-11 gösterirken yayınımızın son kısmına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. MekkeFM.com ve CansuFM.com üzerinden bizlere ulaşan istekleri sizlerle paylaşmaya devam edin inşallah efendim. Evet, sıradaki eserimiz Hasan Bayar, Bir Damla Aşka Geldim. O aşkın ummanında, deryasında inşallah Rabbim cümle ümmete nasip eylesin. Duasıyla diyelim efendim.

Evet, değerli Mekki FM yıldızları, saatlerimiz 15.16 gösteriyor ve istek saatimizin yavaş yavaş sonlarına gelirken, evet, bakıyoruz buradan İzmir'e, Manisa'ya, Konya'ya, Aksaray'a, Kayseri'ye, Amasya'ya, Ankara'ya, Bilecik, Eskişehir, Bursa, Balıkesir ve İstanbul'a, Romanya'dan, bizleri Avrupa'dan dinleyen, biçen, Almanya'daki dostlarımıza, Duisburg, Hamburg, İtalya ve Fransa'dan gelen selamlara, aleykümselam diyoruz efendim.

Evet, istek paneli üzerinden mekyfm.com ve cansuyfm.com üzerinden istek gönder, istek paneli vasıtasıyla bizlere eserlerinizi inşallah iletebilirsiniz efendim.

0: Evet, güzel bir Sedat Uçan yorumu bize olacak. Neredesin diyecek. Bize şu anda ne ki efendim dinleyen tüm yorumluslarına gelsin efendim.
1: www.mekkefm.com

0: www.mekkefm.com.
1: Sizin yeriniz burası.

Bir de bakmışsın ki her şey geçip gitmiş. Saç tırnaklar düşmüş. Yüzün karışmış. Hayal ettiğin birçok şeyi elde etsen de artık belki de tadına varacak kudretin kalmamış. Hayatın kısa bir özetini sorsalar, herkes bir şeyler anlatmaya çalışır. Ancak maziye dönüp baktığında o yüreğindeki güzel hatıralardan başka elinde hiçbir şey yoktur. Yüreğinin ta en derinlerinde heyhat cümleleriyle başlayan arzuları, özlemleri vardır. Ama dünyalık elinde hiçbir şey kalmamıştır. Çünkü öyle bir an gelir ki dünyalığın faydası olmaz. Gönül öyle şeyleri arzular ki nerede, ne zaman olduğun, zamandan ve mekandan münezzeh olan ruhunun içindeki o hisleri, duyguları yaşamak için bir nefese, bir sese, bir dosta, bir gönül mihmandahına ihtiyaç duyarsın. İşte onun için dünyadan ukbaya giderken berzaha misafir olacaksın. En sevdiklerin bir kürek toprak atacak üzerine ve gidecekler. Yalnız kalacaksın. Onun için alış yalnız kalmaya. Yalnızlığa. Bedbaht ömrünün her deminde istediklerin ve özlediklerin olacak. Yalnızca birbirini gerçekten Allah için sevenler dost kalacak. Mizan kurulduğunda Kibriya-i Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte onlar diyor, ashab-ı kiram hazaratı hayran oluyorlar. Kimdir ya Resulallah onlar diyor. Onlar hafızlardan ve şehitlerden daha mukaddes. Hayran hayran bakacaklar onlar da diyor. Kimlerdir bunlar? Bunlar birbirini gerçekten dünyalık hiçbir menfaat olmaksızın Allah için sevenlerdir diyor. İşte ashab-ı kiram hezeratının asr-ı saadette 14-15 asır evvelinden bize öğrettikleri en büyük nasihatlerden bir tanesi. Hani diyorlar ya, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. İşte annesini, babasını, evladı iyalini kurban etmiş, dini mübini İslam'a, nasıl Ensar'ın muhacire kucak açtığı, işte hasret ve gurbette öyle kucak açar, öylesine bekler. Belki bir avuç toprakta, belki bir Fatiha'da mutlaka anar seni ve asla yalnız bırakmaz. Ruhunun en derinlerinde evladın annesi olduğun için, eşin eşi olduğun için, filan filan akraban, filan filan akraban olduğun için severler. Ancak öyle bir sevgi vardır ki hiçbir şeyin değildir ve hiçbir beklentisi yoktur. Dua eder ve senin için ister. Rabbim gönüllerimize öyle muhabbetleri, öyle dostlukları nasip eylesin. Duasıyla diyelim inşallah.

0: Evet, istek paneli üzerinden isteklerimiz bitmiş. O zaman sıradaki eser Celalettin Ada ve Hasret bizlerle efendim. Hasret çeken tüm gönüllere Mekke FM'den armağan olsun inşallah efendim.
1: www.mekkefm.com

Selam olsun o gönüllere. Selam olsun asr-ı saadete gönül vermişlere. Selam olsun. Selam olsun Muhammed Mustafa'ya. Selam olsun Ali'ye. Selam olsun Sıddık'a, Ömer'e, Osman'a. Selam olsun.

İnsanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak,

Evet, Zeyli Mekki FM'in Ulusları saatlerimiz 15.34'ü gösteriyor ve bugün de bize de ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sürçülisanımız olmuşsa ki af ola, dilimiz döndüğünce, gönlümüz ettiğince Mekki FM'de bir programla daha istekler yayınlamaya çalıştık. Sizlerleydik. Allah Azze ve Celle ve Tekaddes Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, hikmet ve inayeti inşallah hepimizin üzerine olsun, duasıyla diyelim.

Yar adıyla başlayayım sözüme, gülsüz bağda gülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme, yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Rabbim inşallah özüyle konuşan, özüyle hasbihal eden, özüyle kendini mukayese eden kullar zümresine dahil eylesin. Sıkıntılara düçar olmuşlara devalar, borçlu kullara edalar, sağlık, sıhhat, afiyetler ve gönüllerimize inşallah İslam ile şifalar nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu daimen ve ebeden ve nüktedel hüda efendim.

dilimde tek dua, sana kavuşabilsem. Kavuşunca bütün dertlerimi döksem. Her gece ağladım adını anarken. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden.

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

0: Tasavvuf büyüklerinden Süfyan-ı Sevri Hazretlerine birisi soruyor. Efendim diyor, ön safta namaz kılmanın faziletinden bahseder misiniz diye. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de şöyle cevap veriyor. Evladım, sen malını nasıl kazandığına bak. Eğer malını, rızkını helalinden kazanıyorsan hangi safta namaz kılarsan kıl. Yok, rızkını helalinden kazanmıyorsan asıl dert edinme gereken şey o diyor.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Adamın biri başka bir beldedeki bir din kardeşini ziyarete giderken, Allah bu kimseyi gözetlemek için bir meleği görevlendirmişti. O kimse meleğin yanına varınca, melek nereye gidiyorsun diye sorar. Adam da, şu köyde bir din kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını verir. Melek, o kimseden bir menfaatin var da onu devam ettirmeye mi gidiyorsun der. Adam da, yok, hayır. Ben onu sadece Allah rızası için severim. Onun için de ziyaretine gidiyorum deyince, melek, sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim dedi.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir. Şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir. Ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Ubade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Ubade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre

gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi konuşma başladı. Ey ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı, ensardan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an ensarın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensarın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.
2: Cündüb İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın himayesi ve zimmeti altındadır. Sakın Allah zimmetine ait bir şeyden dolayı sizi takibe almasın. Çünkü o kimi takibe alırsa her yönden ona gücü yeter ve yüzüstü cehennem ateşine atar.

Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşları. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak. Beyaz güvercin, beyaz güvercin.

sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin, beyaz güvercin.

0: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar gibi karşınıza çıkar. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir.
1: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

Allah'ım, benim milletim, ümmetim Kur'an'ı terk ettiler. Şikayetçiyim. Diyor, Kur'an'daki bir derdini Allah size açıyor. Şikayetim var Yaradan'a. Senin kitabın boynu bükük kaldı ya Rabbi, şikayetim var. Ya Resulallah diyor, benim kullarıma, benim indirdiğim kitap bu ya. Ve benim mümin kullarımın yüreklerinden beni doya doya zikredeceği zaman gelmedi mi? Her şeyi düşündüler beni, her şeyi anladılar beni ihmal ettiler. Her şeye uzandılar benim kitabı uzanmadılar. Hele de arkadaşlar televizyonun olduğu odada veya internet yoğunluğuyla meşgul olduğunuz bir ofisinde odada Kur'an bulundurmayın bana sorarsanız. Dini kitaplar bulundurmayın. Niye biliyor musunuz? Melekler bakıyor. İlgilendiğin odaklanışa bakıyor. Ağlayan Kur'an'a bakıyor.

Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Müslüman, Müslümanın başına gelen musibette terk etmez de. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre şöyle söyledi. Kızı Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, oğlum ölmek üzeredir, bize kadar lütfen geliniz diye haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ant veriyorum mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd İbni Übade, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Ka'b, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur." buyurdu. Diğer bir rivayette, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder." buyurdular.

Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

0: Bir insanı eğer eşi ve çocukları bir insandan razıysa Allah Teala ondan razıdır. Ama istersen 1,5 milyar onu yanlış tanısın.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim. Allah Allah.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yap. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz.

Ebu Süfyan Sahr İbni Harp'ten, Allah ondan razı olsun, Heraklius kıssasına ait uzun bir hadiste Heraklius Ebu Süfyan'a "O peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "O bize Allah'a ibadet etmemizi, ona hiçbir şeyi denk tutmamamızı, atalarımızın dediği şeyleri ve gittiği yolları bırakmamızı, namazı kılmamızı, doğru ve iffetli olmamızı, akrabayı da görüp gözetmemizi emrediyor," dedi.

Elveda Zeynep'im, ben gidiyorum öz kanımla bulanmaya, ceddimin dini uğruna, düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını, ardım sıra. Sakın, sakın ağlama.

0: Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ebu Umara Berâ İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey filan kişi, yatağına girdiğinde şöyle dua et: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. İşimde sana güvendim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, fıtrat, iman üzere ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan, hayra kavuşursun." Değişik bir rivayette de şöyle geçmektedir: "Yatağına yatacağın zaman, namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat. Yukarıdaki duayı aynen zikrederek böyle dua et. En son sözün bu dua olsun."

ben bir hiçim. Zillet de sana aittir, izzet de. Haddine mi düşmüş esbab karisin işine? Zillette olan bu kulun bak düştü peşine. Ben bir hiçim. Fakirlik de sana aittir, zenginlik de. Haddine mi düşmüş esbab karisin işine? Fakir olan bu kulun bak düştü peşine. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Korkuyordum dünyanın yükünden. Ürperiyordum insanların şerrinden. Anladım ki her yerde Allah var. Korkar mı artık insan? Küre-i arz bomba olup başımda patlasan. Acı, keder, dert ciğerimi parçalasan. Dönüp de bakmam arkamdan. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

sahibi sensin her şeyin. Ol dedin mi her şey olur. Bu kul dayadı sırtını sana. Kainat duman olsa ne olur? Sen en büyük dostsun, anladım. Değer verip yaratmışsın. Kulunun daima yanındasın. Bir adım gelene koşarsın. Çünkü sen Allah'sın. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Ezel ve ebed sensin. Bütün varlık secdeye eğilsin. Kudret ve mülkün tek sahibisin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Acizlik bize has, o kudret. Bütün varlık zerresine değil denk. Akıl, şuur ne varsa anlatmakta aciz. Sen yaratansın, bu kadar biliriz. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Cömertsin, verensin, sabredensin. Kuluna en büyük değer verensin. Kudret kalemiyle kader çizersin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Seviyorum, seviyorum her şeyden öte seni. Sen varlığımın mutlak sahibi. Güzeller güzeli, en güzeli. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Kerem Ula Beşe'ye soruyorlar ki ya Ali beni mi daha çok seviyorsun? Fatıma'yı mı daha çok seviyorsun? Hasan ve Hüseyin'i mi daha çok seviyorsun? Evet, sizi de seviyorum. Fatıma Zehra'yı da seviyorum. Çocuklarımı da seviyorum. Efendimiz de buyuruyorlar ki ya Ali bir tane kalbim var. Yani bu kadar sevgi bir kalp nasıl taşır? Hazreti Ali Efendimiz ilmin kapısıdır vermiyor. Hazreti Ali Efendimiz eve gidiyor ve Fatıma Zehra annemiz onu biraz düşünceli görünce diyor ki hayırdır ne oldu? O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bir soru sordu, böyle bir soru sordu. Fatıma annemiz de tebessüm ediyor. Diyor ki Resulullah bir daha sorarsa Aleyhisselatü Vesselam, de ki Allah-u Teala'yı Rabbim olduğu için, bizi peygamberim olduğunuz için, Fatıma'yı eşim olduğu için, Hasan ve Hüseyin'i çocuklarım olduğu için seviyorum de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu söyleyince Hazreti Ali, Efendimiz de buyuruyorlar ki ya Ali bu cevapta nübüvvet kokusu var diye, yani Fatıma annemizden kopya çektiğini anladım.
1: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür desin.

Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yüz çevirenler dışında, ümmetimin hepsi cennete girerler, buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki, denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler de cenneti istememiş demektir, buyurdu.

0: İmtihan edilen bir kul, sonunu cennetle bitecek bir imana sahip yüreğin taşıyıcısı bir kul. Rabbisi imtihan ettiğinde eğer dayanıklı çıkarsa, zorlanmadan içtenlikle kabulümsün, kabulümdür diyerek sabrederse köşeye döner. Zaten o olay yaşıyorsun ya. Sabretsen de etmesen de olmuşmuş. Olmuşmuş. Olmuş. Ölmüş. Hiç olmazsa sonuçtan karlı çık. O darbeyi yemişsin. Kazanmaya bak. O cenazeyi kılmışsın. Dönmeyecek bir yola yollamışsın. Kazanmaya bak. Cenazeler eğer çocuğunuzsa, Allah verdi, Allah aldı, kurban oldum Allah, yine ağlama hakkınızı kullanın. Hiç sorun yok. Ağlamazsanız ayıptır. Merhametsizlik alamettir. Ağlayacaksınız. Kadere, kaderin programını, bu büyük yazılımı sana uygun gören Yüce Rabbini daraltacak bir şey söyleme. Sakin sakin ağla. Eşin de ağlasın. Sen de ağla. Sarılın, bir daha ağlayın. Çiğdemim deyin, bela gözlüm deyin, evimin direği deyin. Yavrum cennet kokulu çocuğum deyin. Ağlayın canım, vallahi ağlayın. Peygamberimiz ağlamış, hatta kabre yapışmış. Oğlu İbrahim öldüğünde kabre yapışmış. O kadar ağlamış.
1: Ya Vacid, ya Vacid. Varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma.
2: Üsame İbni Zeyd'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cennetin kapısında durdum. Oraya girenlerin çoğu dünyada malı mülkü olmayan yoksullardı. Varlıklı kimselerse hesaba çekilmek üzere alıkonulmuşlardı. Ne var ki onlardan cehenneme gidecek olanların cehenneme götürülme emri verilmişti.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bazı insanlar, Rasûlullah

Allah'ın nebisi Yusuf'tur buyurdu. Ey Allah'ın Resulü! Biz bunu da sormuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı ve şerefli olanlar, İslam'ı iyi anlayıp yaşarlarsa, İslam döneminde de hayırlıdırlar buyurdu.

0: Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi lima uğliq vel-Hatimi lima sebeq, nasiril hakki bil hakk vel-Hadi ila sıratikel müstegim ve ala alihi hakka kadrihi ve miqdarihil azim.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Ebu Abdullah Cabir İbni Abdullah el-Ensari, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir savaşta beraberdik. Buyurdular ki, hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise, sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük savaşından döndüğümüzde şöyle buyurdular. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki, herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek, onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur.

0: Yahya bin Muaz Hazretlerine kardeşi bir mektup gönderir. Mektubunda der ki, üstadım, Allah Teala'dan duada üç dilekte bulundum. Birincisi, kutsal bir yerde yaşayıp ölmeyi istedim. Allah Teala Mekke'de yaşamayı nasip buyurdu. İkincisi, bir hizmetçim olmasını istedim. Allah Teala'ya daha iyi kulluk yapabilmek için. Yahya bin Muaz Hazretleri cevaben şöyle der. Kardeşim, kutsal bir yerde yaşamak istemişsin. Oysa ki kutsal bir yerde yaşamanın sana bir faydası olmayacak. Sen öyle yaşa ki yaşadığın yer kutsallaşsın. İkincisi, Allah'a ibadet etmek için Allah'ın bir kulunu kendine köle yapmışsın. Üçüncüsü ise beni görmeyi murad ediyormuşsun. Allah'a ulaşmaya bak. Çünkü Allah'a vasıl olduğunda bana ihtiyacın olmayacak.
1: Sizin yeriniz burası.

sev, ben sana döneceğim. Yanıyorum, yanıyorum işte bak, ne zaman söneceğim. Seni bir kez, seni bir kez göreyim.

0: Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana Kur'an oku buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana indirilmişken, ben mi sana Kur'an okuyacağım dedim. O da, ben Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi severim buyurması üzerine Nisa suresini okumaya başladım. Öyleyse hesap günü her topluluk içinden şahitler getireceğimiz ve seni de onlara şahit tutacağımız zaman 4 Nisa 41 anlamındaki ayete geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Bir de baktım, gözlerinden yaşlar akıyordu.
1: Mekke FM.
2: Ya Fettah, ya Fettah.
3: Damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

etmeyene, hak yolundan gitmeyene, sevdasıyla bitmeyene kul deyip de gafil olmam. Sevdasıyla bitmeyene kul deyip de gafil olmam. Gafil olmam, gafil olmam.

yüzün ay ışığı çizmiş çocuk. Anlı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını tozdum.

balkonlarda acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını esirgenmiş.

Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarına. Esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerimi de unutma. Yuvası yağmalanmış olanları. Ellerinden katıksız ekmeği alınmışları. Sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın bunları değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altına, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler, utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana, sen ki kör, sağır ve dilsiz olma hainlikler karşısında. Bunları yazacaksın değil mi?

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebul Ambas Sehl İbni Sa'd Es-Saidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturan kimseye "Şu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O da "Vallahi ileri gelen hatırlı bir kişidir. Birini nikahlamak isterse isteği kabul edilir. Aracılık yaparsa sözü dinlenir." diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra oradan biri daha geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine yanındaki adama "Ya bu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O adam da "Bu fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa istediği kız verilmez. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya başlarsa sözü dinlenmez." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bu fakir olan kimse dünya dolusu kadar öteki adamdan daha hayırlıdır."
2: Sesinizi duyacak birileri var. Pencereler açılır, mekanlar gösterilir. Dönüş imkanı yok, çıkış imkanı yok. Orada serfiraz olanlar var. Orada alnı açık olanlar var. Orada kabrinde kabri rahmete dönüşenler var.

0: Rabbisini sayan adam. Rabbini sayıyorsan, Rabbini seviyorsan nefsine hayır de diyor Allah ya, yeter ya. Hayat boyu nefsine köpeklik yaptın. Hayat boyu ona kulluk yaptın. Tanrı gibi taptın, daha büyüğünü söyleyeyim. İlah gibi taptın. Delilin var mıdır? Gözüne çakayım istersen. Bismillah. Eferayete menittegade ilahehu hevahu. Allah diyor ki kendi arzularını, isteklerini. Ayet çiğnenmiş, hadis çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş. Cennete sallanmış gitmiş, cehennemin dibini boylayacakmış. Hiç kazmıyor, hiç etkilenmiyor. Canı ne isterse tanrısı o. Allah diyor ki ey nefsinin isteklerini ilah edinen, tanrı yapan alçak diyor ya. Kur'an'da iki yerde var ya.
1: Hay Allah! Hay Allah!

Allah, Allah. Sensin Allah. Sanadır kulluğum. Sendedir çarem. Seninledir varlığım. Seni arar ruhum. Seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi.

Cübeyr İbni Mutim, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn gazvesi dönüşünde, Resulullah'la birlikte yürürken, Bedeviler, ganimetin taksimini ısrarla istemeye başladılar. Ve neticede Peygamberimizi bir semüre ağacına sıkıştırdılar. Cübbesi ağaca takılıp kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, devesini durdurup, cübbemi verin bana. Şayet şu gördüğünüz dikenli ağaçlar kadar hayvanım ve eşyam olsaydı, tamamını aranızda bölüştürürdüm. Siz de benim cimri, yalancı, korkak olmadığımı görürdünüz, buyurdu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: altın, gümüş, kumaş ve elbiseye kul köle olanlar helak oldular. Bu tip insanlar kendilerine verilse sevinirler, verilmezse hoşlanmazlar.

Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

0: Ne zaman diyor Allah o toplum, arkadaşlar bakın, biz Müslüman bir toplumuz. %99'umuz Müslüman olduğu iddia ediliyor. Öyle bir şey ortaya konulmuyor. Ben %100 demek isterim yani. Niye ben insanları kafir göreyim ki? Ama arkadaşlar, bitkisel hayatta gibi bir İslam var. Bitkisel hayatta adam komada, yoğun bakımda. Makinalar ölmediğini söylüyor. 2.80 uzanmış. Oradaki ibreler konuşuyor bu adam yaşıyor diye. Namazı yaşamıyor, orucu yaşamıyor, zikri yaşamıyor, namusu yaşamıyor, tesettür yaşamıyor. Hayası yaşamıyor, edebi yaşamıyor, akrabalığı yaşamıyor, arkadaşı yakaç yaşamıyor. Ana ve hakları, evlat hakları yaşamıyor yani. Yani özelde ve genelde İslam'ın bir insandan beklediği taban olmazsa olmaz, bunsuz Müslümanlığı kabul etmiyorum dediği farzlar yaşamıyor. Ama adam hala Müslümanım diyor.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp "Bunu benden kim almak ister?" diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp "Ben, ben" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hakkını vermek şartıyla onu kim alır?" diye sorunca bu sefer herkes durakladı. Fakat Ebu Dücane, Allah ondan razı olsun, "Hakkını vermek şartıyla ben alıyorum," dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı.

Yıl 2000 üstü, dehşetli zaman. Firavunlar yok ama daha zalimleri var. Benim halim eski insanlardan daha perişan. İnşallah şefaatin biz büyük günahkarlara da var.

Yıl 2000 üstü, karma karışık an. Dehşeti alemi İslam'ı sardı bu zaman. Gözlerim ufuklarda seni aradığı an. Gel de kurtar ümmetini ne olur o zaman. Yıl 2000 üstü, saldırı her yerde. Her tarafta cepheler açılmış alemi İslam'a. Düşmanı bıraktık, birbirimize düştük sefilken. Gel birleştir bizi, ya da vur kellemizden. Yıl 2000 üstü, kanıyor yaram. Tampon tutmaz, cerrahın iyisi nerede? Avutma kendini, dön bak kendine. Gel sen de katıl, Hazreti Muhammed'in peşine. Yıl 2000 üstü, hakikatleri gör. Anamız, kitabımız, Allah'ımız bir. Gel sen de bir ol, bırak ikiliği. Acınacak haldesin, daha bu ne kibir?

Yıl 2000 üstü, harap olmuş haneler. Nefis, şeytan kol geziyor seninle. Bırak didişmeyi kardeşlerinle. Gönlünü aç bütün ümmeti Muhammed'e. Yıl 2000 üstü, kaldır başını gör. Bütün İslam coğrafyası perişan haldeler. Zalimin kılıcı tepenizde kol gezerken, sendeki oculuk, buculuk neden? Yıl 2000 üstü, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Hakikat benimkisi diyor, kendini avutuyor. Hazreti Muhammed güneş gibi ortada. Bilmem ki kurtuluşu kimden bekliyor. Yıl 2000 üstü, selam söyleyin Mekke'ye, Medine'ye. Selam söyleyin Kabe'ye, Kudüs'e. Selam söyleyin Efendimin bastığı her yere. Selam söyleyin onu göremesem de. Keşke toprak olsaydı yüzüm, kum olsaydı. Bastığı her yere dudağım konsaydı. Ciğerlerim aşkınla püryan olsaydı. Bu kul yanında doğsaydı da, yıl 2000 üstünü görmez olsaydı.

0: Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.
1: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Ayşe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taun hastalığından sormuştu da o da şöyle cevap vermişti. Taun hastalığı, Allah'ın dilediği kimseleri bu hastalıkla

Da yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti. Yıllar geldi geçti, bir kez olsun sarılamadım babana. Hastalandın yattığında gözümün nuru kim sabahladı başında. 6 yaşına basmıştın, öksüz kaldın. Anneler evlatlarını öpüp koklarken sen annesiz, sessiz. Gözümün nuru ne hissetti?

Annesizlik zordur, herkes bilir. Boynu bükük olur öksüzün. Yatağına her girdiğinde gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Kavuşmuşken Rabbine Miraç'ta, kim dönerdi bir daha dünyaya? Ümmetini bırakmadın boynu bükük ve yetim. Gözümün nuru, en sevdiğinden ayrılırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken, gözümün nuru, gözümün nuru ne hissettin?

0: Yorulmaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmak?
1: Su arkı bahçeye su götürmekten yorulur mu?
0: Yorulmaz.
1: Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.
2: KFM.
3: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölen kimseyi peşinden üç şey takip eder. Aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner. Aile çevresi ve malı. Yaptığı işlerse kendisiyle birlikte kalır.